0: olabilir konuda söylemiş. Takip etmeye takip ediyoruz. Ortayı yükselen o şekilde yapıyoruz.
1: Be one of the best. Thank you for calling, please.